Abasta Paravandi, Nadia Ima, Çift Paravandi, Beramanın da Nadia, Hoşala Hüseyin, Allah'ım hoşala lere, Çitasuz'un program şok sarı oraya, Khamuşay sarı oraya.

Han minevalo! Han milmano! Çakarak bizler mi? Vadune mi? Salgira mi? Zamanı tarafı kuyucudan der mübarek şah. Da çağ vade bi aga ta vade mübarek şah. Ağa da çağ salgira bi aga ta salgira mübarek şah. Ey mamu cana. Pakhir rali singe tabiyatı singe ve. Zaman khas salam ansa sonu ekbal sanam. Gul aksa. Sara jani maria pezata onur al sister ta salam. I'm Alishpa. Manan Alishpa. Salamu alaikum, mamu, welcome. Sister ta salam. Aksa ima. Aksa tu. Manan aksa.